Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi üzüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük.

0: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyorsun.
1: İlaç gibi radyo.

nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor,

Nehir, yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudaklarım git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim.

duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudaklarım.

0: Seni telkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık, gelmez artık.
1: Gelmez. Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma...

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim. Kendimi özledim.

0: Vay benim deli gönlüm vay. Yine kaldık mı baş başa? Yine emekler gitti mi boşa? Dökülse de yapraklarımız, kalsak da kara kışa. Sevmekten vaz mı geçeriz? Hele bahar gelsin, biz yine sevmeyiz.
1: Laç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim günaydın, günaydın, günaydın. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Melih'in sevgi çemberi başladı. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar, 09.04 Türkiye'nin saatleri. 12'ye kadar devam edecek 3 saatlik birlikteliğimizin startını verdik. Efendim Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs, dünyanın neresi olursa olsun kralcıyız ve kraldayız diyen bütün güzel dostlar. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz, ömrünüz sağlıklı, huzurlu, afiyetli ve bereketli olsun inşallah. Evet, kralda Melih'in sevgi çemberi başladı. Dediğim gibi 3 saat boyunca birlikte olacağız. Hemen 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım. Hemen ardına yine Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, isteklerini yazmaya başlıyorlar ve bizler de gönülden gönüle kuracağımız köprüler eşliğinde sizlerin mesajlarını, sizlerin gönlünüzdeki o güzellikleri, tüm duyguları sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlikte paylaşmanıza vesile olalım inşallah. Şöyle bir Ferdi Baba, ardına Orhan Gencebay, ardına Müslüm Baba derken Melih'in sevgi çemberine şöyle sıkı bir, şahane bir babalar restoranıyla başlamış olalım. Efendim tekrardan günaydınlar. Kahvaltı sofraları kuruldu zannediyorum. Sevdikleriyle, sevenleriyle bereketli olmasını dilediğimiz güzel sofralarda birlikte olduğunuz tüm sevenlerinizle neşeniz bol, keyfiniz daim olsun. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

kalbe yazılmış bir aşk, kalbe yazılmış bir sevgi silinebilir mi? Bilemiyorum. Bilemiyorum ama silinememiş izleri taşıyan, hali hazırda çok seviyorum diye feryat figan bu sevdasını haykıran herkese selam olsun. 9.20 Melih'in sevgi çemberinde saatler. Kral FM'de muhabbetimiz devam ediyor. Bakalım mesajlara. Melih abi, Nazlıcan günaydın. Günaydın Nazlıcan. Selamünaleyküm Eskişehir'den Mahmudiye Türkmen Mecidiye köyünden selamlar, şarkı çiftçilerimize gelsin diye ulaşmış mesaj. Aleyküm selam. Ankara Kızılay'dan Evren. Çaylar hazır, bekleriz abi tüm kral dinleyicilerine ve kahve müşterilerine diyor. Canımsın sevgili kardeşim, eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Süper olur. Valla böyle bir çay biraz yanında da öyle ince narin aparatifler derken sabah kahvaltı iyi gider bence. Melih Karacabey'den İliyif, İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Aksaray Ortaköy Ozancık Mahallesi'nde bulunan Orman Gözlü Köksal'ıma demiş. Maşallah, insan sevdiğini böyle teşbih ederken anlatımlarında kullandığı örneklemeler gerçekten çok önemli. O insanın ona ne kadar kıymet verdiğinin bence en önemli göstergelerinden bir tanesi. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Melih abi, Seyrantepe'den Ekrem marketimde seni dinlemekteyim. Herkese selam demiş. Ekremciğim, yarım ekmek arası kaşar salam mı yesek, ne yapsak acaba? Melih Bey kardeşim, Kral Efem'i keşfettiğimden beri gönlümde yatar sevgi çemberi. Sevgi çemberine tutundum, derdi kediri unuttum. Selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Mersin Sanayi Sitesi'nden contacı Yusuf Aktar'la demiş. Çok teşekkür ediyorum. Edirne Uzunköprü Özcan. Özcan ben. Ergün. Tamam, şimdi anladım bak. Aslında mevzu her gün değil mi, ama tabii H'leri kullanmayınca Ergün oluyor. Çok güzel, süpersin. Oğuz Yılmaz'dan da bir şarkı istemişsin. İnşallah diyelim. Hemen ne yapalım? Bir Babam Üstüm şarkısı dinletelim. Ardına da Orhan Gencebay'ın muhteşem klasiğini Özcan Deniz yorumuyla paylaşacağım ama 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında da son paylaştığım görselin hemen altından bir dolu mesajlar geldi. Bir sonraki anonsla da inşallah Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabına gelen mesajları bir değerlendirelim. Maşallahınız var yine. Günaydın, günaydın, günaydın.

Eyvallah diyelim değil mi Özcan Deniz'e? Vazgeçmek mümkün mü bilmiyorum. Tabii ki dilin söylediğini kalp ne kadar tasdik eder, o da düşünülesi başka bir konu. Sevgili Feride Yiğit, sevgili Gönül Erdem, teşekkürler. Muhterem Pekola, teşekkür ediyoruz. Sevgili Sevinç, var ol kardeşim. Ayten, Telmiye, Ayla okumuş yine. Kara İncirli'de, konteynerde dinliyorlar. Arzukaya, bizden de Gaziantep'e selamlar olsun. Günaydın Melih'in sevgi çemberi. Mersin'den Berfin, Roj'dan. Selam olsun şarkı tüm sevdiklerime diyor. İclal Yıldız, teşekkür ediyoruz. Yine Yorgancı Sami Usta. Biz de buradan Sivas'a selamlarımızı göndermiş olalım. Yiğidolar şehrine. Efendim Türkiye'nin dört bir yanından ve tabii ki gurbetten dostlardan yine bir dolu mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle hani müziğin evrenselliğine inanan ve aynı zamanda o evrensellik ve zenginlik içerisindeki güzelliklerin gerçekten tadına varan millet olarak, insanlar olarak, dolayısıyla her tarzın en iyilerini, en güzelini dinlediğiniz Kral FM'de şöyle bir iki de sanat müziği örneği dostlarla paylaşalım. Bugün liste gerçekten çok güzel. Kaan'cığım ellerine, emeklerine sağlık. Canımsın benim. Faruk Tınaz, Funda Arar, Hüner Coşkun derken şöyle biraz sanat müziğinin o güzel tınısıyla bir kendimize gelelim. Sabah kahvaltıları edilirken, güne yeni başlamışken, hani tabiri caizse afyonumuz patlasın kardeşim derken, bu güzel şarkılarda inanıyorum ruhumuza ilaç gibi gelecek. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, Alemin En Kralı Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

Efendim Aleminin Kralı'nda Bilgin Sevgi Çemberi devam ediyor. Bu arada kıymetli dostlarımız, sevgili kralcılarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Bulundukları ortamlarda, Kral FM'ye Melih'in Sevgi Çemberi'ni dinledikleri ortamları, aile saadetini yaşayıp keyifli kahvaltı sofralarını video olarak çekiyorlar. Kendi Instagram hesaplarında, storylerinde Melih'in Sevgi Çemberi'ni etiketleyerek paylaşıyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi onları kontrol ediyorum. İnşallah dolayısıyla beni etiketlediğiniz tüm storyleri de inşallah kendi storylerimde paylaşacağım. Onlara bakıyorum şimdi. Melih Bey, Kocaeli'nden Mehmet, eşimden gene balığa gidiyorum. Bu sefer denize gidiyorum. Bize rastgele demiş. Vallahi rastgele Mehmet abi, maşallah. Sen yengenin kıymetini bil bak. Vallahi senin keyiflerine saygı duyuyor. Seninle birlikte geliyor. Vallahi tebrikler yenge hanım. Melih kardeşim, Kayseri Özel İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nden dinliyorum. Şarkı size ve dinleyicilerinize armağan olsun demişler. Peki. Hatay Dört Yoldan tüm kralcılara selam. Süleyman Çakır, eşim Emine Çakır için bir şarkı istiyoruz. Bakalım. Sivas'tan selamlar. Doğan Yüksel, şarkıyı bütün mesaide olan şoförlere demiş satırlarında. Kolay gelsin. Hasan Danimarka'dan, şu anda Konya'dayım. Buradan tüm kral dinleyicilerine selamlar. Eşim Asya ile birlikte dinliyoruz. Ağız tadınız, muhabbetiniz daim olsun inşallah. Bulgaristan'dan Deli Orman'dan selamlar demiş.

Eğitmire maşallah. Melih Bey yayınlar. Özlem Yücekaya Sivas'tan sevgiler. Şarkılar size ve kralcılara gelsin. İyi ki varsınız dostlar demiş. Teşekkürler. Sevgili Melih günaydın. Rahmetli babam hep derdi ki gençler ümitlerle, ihtiyarlar hatıralarla yaşar. 30 yıl önceki programlarda okumuş olduğun şiirlerin kaydını tutan biri olarak şiir programlarını çok özlediğimi belirtmek isterim demiş. Allah Allah. Bana ve sevdiklerime bir şarkı armağan edersen iyi olur. İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Dilek yazmış. Çok şaşırdım. Gerçekten çok da mutlu oldum. Dilek Hanım çok teşekkür ediyorum. Demek gerçekten o kayıtlar var. Vallahi bende bile yok. Eğer mümkün olur da ulaştırırsanız ben de onları bir dinlemek isterim. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Efendim alemin en kralında Kral Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hem WhatsApp mesaj hattımızdan hem de Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi yazıyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi şu an bulunduğunuz ortamları videolarınıza çekiyorsunuz. Kendi Instagram storylerinizde paylaşıyorsunuz. Şimdi paylaştığınız ve beni etiketlediğiniz paylaşımları gördüm. Onlara bakıyorum. Biraz sonra da inşallah onları paylaşmaya başlayacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim gerçekten Türkiye için önemli bir kazanç, önemli bir isim, önemli bir ses, önemli bir yorum. Coşkun Sabah şahane bir klasik paylaşı verdik. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Gönlümüzdeki güzellikleri dostlarla paylaşalım istiyoruz. Dolayısıyla ikinci saatinde startını vermiş olduk bu vesileyle. Mesajlar tabii yine maşallah maşallah maşallah. Melih'in sevgi çemberi cumartesi pazar sabahları tabii ki de sen. Saygılarımla Umut, şarkıların sıralanması, seçimleri efsane, süper ötesinden her zaman buradayız demiş. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar sevgili Melih. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan Kayseri'den dinliyorum. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve kral dinleyicilerine gelsin. Krala selam, yola devam demiş kıymetli dostumuz. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Hatay'ın Arsuz ilçesinden, Üçgüllük mahallesinden sizleri dinliyoruz. Süpersiniz. Zeytin topluyoruz. Nurten Hanım, Bedriye Hanım'a gelsin. Sıradaki şarkı teşekkürler demiş. İzmir'den selamlar. Biz iş yerinde seni dinlemeye devam ediyoruz. Krala selam, damara devam diyerek de bizlere mesajını ulaştırmış. O zaman ne yapalım? Şöyle duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara ama çok seviyorum diye feryat figan haykırmak isteyenlere ne yapalım? Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Alemin en kralında, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hem WhatsApp'tan hem de Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajlar almaya, dostlarla paylaşmaya devam ediyoruz. 12'ye kadar birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Fiyat'tan da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Evet, gerçekten keyifli, gerçekten çok güzel. Şöyle klasiklerin tadına, klasiklerin o muhteşem akışına kendimizi kaptırıyoruz ve alemin en kralı kral efendi Melih'in sevgi çemberinde muhabbeti paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Evet. Bir kez daha bakalım. Ben de böyle sosyal mecradan gördüm, baktım. Dünya Kız Çocukları Günü olunca tabii ki anneler için, babalar için evlat ayrımı olmaz. Her biri, hepsi annenin, babanın göz bebeği. Onların saçının teline bir zarar gelmesi elbette ki onların canını yakar. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı göstermesin. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun diyelim. Ve hemen sevgili Tuncay abiye selamlarımı göndermek istiyorum. Kıymetli değerli bir ağabeyim, kıymetli bir büyüğüm, değerli bir gönül adamı. O da şu an Ma aile bizleri dinliyor. Çok sevdiği biricik eşi Aysel Koca Ay için ve özellikle bugün Dünya Kız Çocukları Günü olması hasebiyle de canından çok sevdiği biricik kızı Ülkü Asena Ay için ne yapalım? Babadan kızına bir jest yapalım. Şahane bir şarkı Ferhat Göçer'den Kızım şarkısını da hazırladım. Bütün kız çocuklarına annelerinden, babalarından armağan olsun. Özellikle Tuncay abiden kızı Ülkü Asena Ay için gelecek. Bu arada Alemin En Kralı'nda mesajlar da geliyor. İkinci saatinde ortasındayız. 12'ye kadar muhabbet devam edecek. Önce bir Ferhat Göçer yorumu paylaşalım. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığımız görselin altından da mesajlarını bizlere aktarsınlar. İnşallah 12'ye kadar en iyinin en güzelin mücadelesinde muhabbeti paylaşmaya devam edelim.

Vay kardeşim, vay kardeşim, nasıl bir güzellik bu yahu, nasıl bir güzellik bu yahu. Bakalım şöyle bir, tabi bugün hem Bergen'den hem Emrah'tan böyle abi klasiklerden bir şeyler var mı diye soranlar var, şahane şarkılar var. Önce Bergen, sonra da bir Emrah, şöyle klasiklerin muhteşem örneklerini dostlar adına sıralayalım. Ama yine tabii ki sabırsızlıkla bekleyen, mesajlarımız okunacak mı diyen dostlar, İzmir'den selamlar, işlerinde seni dinlemeye devam demiş dostlarımız. Teşekkür ediyoruz, selam edelim buradan da. Bizde neler yazılmış. Melih abi Fransa'dan, Odenkurt şehrinden, Kapalı Pazar'dan sevgi, saygı dolu selam gönderiyoruz. Neşeli günleriniz olsun demiş bir mukabele. Kayseri'den Çoban Tayfur şarkı tüm çobanlar için. Bülent Yaşar Mersin'den, sabah erkenden işimizin başında tantuni ve döner hazırlığı yaparken sizleri dinliyoruz. Bir şarkı istiyoruz, Sultan Abla, Hasan ve Arda'ya gelsin. Tabii şimdi böyle Mersin dediğin zaman, Hatay dediğin zaman, değil mi abicim, yani oralarda böyle bir tantuninin, ondan sonra künefenin tadına varmamak olmaz. Şimdi tantuni dedin, döner dedin ve aklımı başımdan aldım, bütün konsantram eksildi yahu. Çorum Kargı Maksutlu köyünden Derya, çok teşekkür ediyoruz, selamlar olsun buradan. Mersin Silike'den Arda Çapaklı, Ferdi Baba'dan Çalacağız Babalar Resteli geliyor az sonra. Bursa'dan Rıdvan aleykümselam, pazar mesaisindeyim, tüm çalışanlara selam, krala devam. Ağaç sesini Melih kardeş seviliyorsun demiş. Hayırlı yayınlar Melih kardeşim. Sakarya'dan selamlar, şarkı çırağım Bitik Murat'a. Bitik ne demek ya? Adam bak gencecik, cıvıl cıvıl, hayat dolu, umutları, ümitleri var. Yani hem de üstelik senin çırağın, yetiştireceksin. Niye bitik? Adam hayata daha yeni başlıyor yahu. Birkan Bey'e selam eder misiniz demiş. Peki. Abi hoş geldin. Denizli Tavas'tan, dükkandayım çalışıyorum diyen sevgili Mehmet Ali kardeşim benim, selam olsun. Evet, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan mesajları okuyoruz. Şimdi bir sonraki anonsta da inşallah Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Seviyorsan sebebi çok. Sınavsız mekanesi yok.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
9: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Allah ne yazılmışsa kaderde mutlaka yaşanacak. Sen ne dersen de mutlaka Allah'ın dediği olacak. Yağmur damlası Baran selamlar olsun. Yusuf Özen sevgili kardeşim sağ olasın. Kemal Yıldırım'a selam olsun. Günaydın, yayınlar her zamanki gibi seni dinliyorum. Çaldığım bütün şarkıları eşime armağan ediyorum demiş Hediye'nin bloğu. Bakalım şöyle bir mesajlarımıza. İsmail Balıkesir Sındırgı'ya, İsmail Akçan'a ve sevdiklerine selam diyelim. Mustafa Küpeli selamlarımızı göndermiş olalım. Hatay Antakya'dan selamlar. Ben Gürcan Şabınoğlu. Böyle güzel bir pazar kahvaltısı yaparken güzel bir şarkı dinlemek istiyoruz demiş. Bütün şarkılarımız güzel olduğuna inanıyoruz biz. Güzel olmayan bir şeyi de sizlere dinletmiyoruz. İnşallah aynı fikirdeyizdir. Bakalım Mila Baylı yayınlar. Aydın'dan Selami Cengiz. Bir şarkı istiyoruz demiş. Selam edelim. Vallahi güzel bir seçim inşallah. Bakalım tabii dinletelim bugün onu. Sevgili Asi teşekkür ediyoruz. Bugün kısmet olursa Beşiktaş maçına gideceğim. Bütün Beşiktaşlara demiş. Ziya Baker şarkıyı Sivas Şarkış'ta Faraş Deresi köyünü istiyoruz. Hacer Atik selamlarımızı gönderelim. Durmuş Ala Mersin Bozyazı'ya selam. Üzüm pekmezi yapıyoruz. Bütün pekmezciler için bir şarkı. Ali Macar teşekkürler. Urfa'dan Bülent Fidan selamlar gönderelim. Zonguldak'tan sevgilerle pazar rutiniyle seninleyiz. Pazar günü yataklarından kalkıp işinin başına gelen herkese selamlar demiş. Merhaba yayınlar, Niğde'den selamlar. Müslüm Baba geliyor. Aynur Hanım çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım postun altına yazılan mesajları şöyle bir okuyalım istedik. Az sonra yine hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan mesajları şöyle dostlarla paylaşacağız. Bu saati noktalayacağız Timuçin Esen yorumuyla ama hemen ardına yeni saatin startı muhteşem bir babalar resitali eşliğinde gerçekleşecek. Kralda kalın, keyfinize bakın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gebiz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden iki kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Efsane klasikleri peşi sıra dinlerken insanın değişik değişik duygular, haleti ruhiyeler içerisine girdiğini görüyoruz. Elbette ki yaşanmış duyguların en özel tezahürleri bu güzel şarkılar. Bu şarkıyı belki Orhan Baba yazdı, besteledi, yorumladı ama elbette şu an dinleyen milyonlarca insanın bu şarkı içerisindeki tüm duyguları mutlaka yaşadıklarını gözlerinin önünde film şeridi gibi böyle bir kez daha canlandırdıklarına mutlaka şahitlik ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Sinan Özen'den bir şarkı. Gaziantep'teki Kaptan Hüseyin'e 32 yıldır yılların eskitemediği kaptanı armağan ediyorum demiş. Vay maşallah. İzmir'den Uğur, şarkı anneme ve oğluma gelsin. İzmit'ten Seyfi, aşkım Asiye için bir şarkı istiyoruz demiş satırlarında. Melih'in sevgi çemberi, Adana'dan günaydın, Hayriye'den sevgiler diye ulaşan bir mesaj. Bilmukabele teşekkürler. Trabzon Of Gökçeoba'dan huzur dolu bir yayın diliyorum Melih kardeşim. Ben Mehmet Tellioğlu, 93'ten beri kralcıyım. Kapaklı'da bulunan sevdiğim Kadriye'ye bir şarkı istiyoruz demiş. Mutlu pazarlar, iyi yayınlar Melih Bey. Gaziantep'ten sevgiler diye ulaşmış bir isimsiz mesaj. Teşekkür ediyoruz. Bakalım şöyle bir. Melih, ben Antalya'da dinliyorum. Kayseri'den kızım Aslan ve damadım Abdullah geldi. Eşim Sezai, oğlum Alperen, gelinim Habibe, kızım Belinay, torunum Almina Durum. Ailece kahvaltı ediyoruz. Antalya'dan sevgiler demiş. Maşallah, böyle aile güzelliği yaşayan herkese ağız tadınızın ve bu güzelliğinizin daim olmasını dileyelim. Adana'dan Hasan Buzlu, Taş Ocağı'nda pazar mesaisi yapıyoruz. Bir şarkı istiyoruz tüm şoförlere demişler. Günaydın, bakalım şöyle bir. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Antalya'dan Çolak Terzi, Alparslan Çolak, Terzi'den Develi Tombak köyümüze selam yolluyorum demiş satırlarında. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın, ben de sizler gibi

Aysay'dayım ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Satırlarını daha iyi de etmiş. O zaman şöyle bir Baba Ferdi klasiği. Ardına da Müslüm Baba sevenler. Hazırsanız Babalar Vestali'nin efsane örnekleriyle muhabbeti paylaşmaya devam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bana hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.
1: Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. Ya Rabbim, bu sözler nasıl yazılıyor? Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbim maşallah diyelim. Bu güzel duyguların inşallah o duyguları en güzel şekilde kaleme dökebilenlere daim olsun. Ben de kendi adıma bir şarkı istiyorum. İstanbul Pendik'te oturuyorum. Seçil Karakaya. Eyvallah. Seçil Karakaya hanımefendiye ve tüm ailesine, sevdiklerine, sevenlerine de çalacağımız şarkıyı armağan etmiş olalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, Alemin En Kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde artık son yarım saat içerisine girdik. Hemen şöyle mesajlarımızın tabii kalan kısmına göz atalım. İnşallah elimizden geldiğince herkesin mesajlarını dillendirmeye gayret edeceğiz demiştik. Nuray Hanım'ın mesajı var. Melih'in sevgi çemberi mutlu pazarlar, Sancaktepe'den selamlar diyor. Aleyküm selam. Silivri'den selamlar Bekir Usta. Aleyküm selam. Mutlu pazarlar. Kral Efem'in kralı Melih'in sevgi çemberi. Kayseri'den ben Leyla. Bir Ebru Gündeş şarkısı. Bakacağız inşallah. Hamide Yaman. Ne demişler bakalım. Samsun'a biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Melih Bey, arşivinizde bir şarkı var mı demiş. Vallahi var. Çaldık az önce. Sen demek ki geç kaldın bugün. Dinlettik yani biz bugün. Ama sen pazar olması hasebiyle biraz arazi olmuşsun. İnşallah bir başka sefere diyelim. İyi yayınlar Melih kardeşim. Seni hasta yatağında dinliyorum. Gökhan Güney'den bir şarkı, ki çaldık Gökhan Güney şarkısını da. Hayırlı günler Urfa'dan Mehmet Kaya. Şu an fabrikada nöbetteyim. Bir Baba Ferdi şarkısı denmiş. Babalar Resteli'nde Müslüm Baba şarkısının hemen öncesinde de Ferdi abimizin güzel yorumunu paylaşmıştık. İnşallah denk gelmişsindir. Almanya'dan Sevda. Bir şarkı.

istiyorum. Antalya Aksaki T tipi kapalı cezaevinde infaz kurumunda yapmakta olan canım bir tanecik eşim Ahmet Çetinkaya için demiş. Allah kavuştursun inşallah. Samsun'dan Türkan bir şarkı istiyorum. Teşekkür ediyorum diyerek satırlarını niyetlendirmiş. Biz de bütün mesaj sahipleri, güzel duyguları Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bizlerle yaşayan dostlar adına ne yapalım? Hemen keyifli şarkıları dinletelim. Bunlardan biri Mahsun Kırmızıgül. Efendim son yarım saat 0532 703 92 00 WhatsApp'tan, aynı zamanda da Instagram kullanan dostlarımız Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından da mesajları yazmaya devam ediyor.

Öldüm mü kaldım mı bilmeyeceğim. Vay vay vay vay vay. Zaman zaman insana Allah neler söyledi diyor. İnsanın böyle yaşadığı anlar, yaşadığı böyle karşılaştığı durumlar sonrasında insan bazen şiirler söyleyecek şairler moduna girebiliyor. Bazen böyle hiç fıtratı olmayan

gerçekçilik açısından da çok güzel faaliyetler ile hemşehrilerini bir araya getirmiş ve getirmeye de devam ediyor. Kıymetli iş insanı sevgili Ekrem abim, Ekrem Acar şu an yolda Üsküdar'a doğru seyir halinde. Tüm Acar ailesine sevgili Ekrem Acar vesilesiyle ve Ekrem Acar'dan da bütün Kastamonulu hemşehrilerine selamlar, sevgiler göndererek armağan edelim. Ekrem abi Allah'a emanet ol. Yolun izin açık olsun. Hayırlı işler dileyelim.

0: için fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: ah ki hem de ne ah be ya Rabbim, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim diye böyle gelen mesajlarda da dostların bu çalınan şarkılar sonrası yorumlarında görünce gerçekten demek ki diyorum doğru yoldayız. Bu arada Kuşadası'ndan sevgili Uğur Koca selam edelim kıymetli kardeşimize, her şey gönlünüzce olsun, güzelliklerle kalın inşallah. Efendim Bayrampaşa'ya sevgili Mehmet kardeşime, sevgili Mehmet Şahin'e selamlarımı göndereyim. Şu an o da Ma aile kahvaltı sofrasında bizleri dinliyorlar. Sevgili Mehmetçim selam olsun. Bir haftadır görüşemedik. İnşallah yarın şöyle bir hasbihal edelim, bir istişare yapalım, kritik yapalım. Bakalım acaba neler oldu, neler bitti. Benim yokluğumda yani bunların bir briefingini almamız lazım. Mehmetçim çok öpüyorum seni. Bütün aileye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Efendim 11.53 oldu saatler ve bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah haftaya cumartesi günü sabah 09 itibariyle yeniden Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alimin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikte olacağız. Her daim krala takılın, kralda kalın, keyfinize bakın. Her şey gönlünüzce olsun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var. Ama dememek için
1: ama sigorta. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
4: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davulun Bas. Ferre artisi var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi Skoda

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Ödemeler Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kadir Han,
5: İlaç Gibi Radyo.

0: taşmış. Kırmızı süt taşmış.
1: Kırmızı süt taşmış. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Evet, geçtiğimiz dakikalarda maalesef üzücü bir haber aldık. İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 27 yaralımız var. Öncelikle kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileyelim. 13.39 yaptık saatlerimizi. Saat 16'ya kadar Alemin Kralı'ndayız.

0: Haç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Bu çorba aşmış.

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
4: İlaç gibi radyo.
6: Kadirhan.

0: İyi pazarlar Kadirhan. Bursa'dan Büşra, senin kızım Umay'la beraber dinliyorum. Canım abim Şenol'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimizi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Hayırlı pazarlar Kadirhan. İzmir'den Kader, eşim Erdal'la seni dinliyoruz diyor. Evet, Kartepe'den gelen bir mesajımız var. Mecit, seni hasta yatağımda dinliyorum. Güllü'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Acil şifalar dileyelim sevgili kralcımıza. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine Bodrum'dan Yeliz'den gelen bir mesajımız var. O da şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılarınıza selam olsun diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Evet, güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İzmir İstanbul otobanında meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten üzücü bir haber aldık program öncesinde. Bir kez daha hayatını kaybeden kralcılarımız, daha doğrusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Sivas'tan Şule'den gelen bir mesajımız var. Şeyma, şu anda seni dinliyorum demiş Konya'dan. Finlandiya'dan Ahmet, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan İzmir'den, Rıza Bergen'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi, seni İstanbul Ümraniye'den dinliyorum. Şu anda temizlik yapıyorum, ismim Leyla. Bizim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Uzun yıllardır Kral FM dinleyicisi olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda Dost Bakan ailesine de aracılığınıza selam olsun diyor. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Sıradaki şarkımızı hem ona hem ailesine de armağan edeceğiz ama devam edelim. Onur'dan gelen bir mesajla Sivas'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kolay gelsin Kadirhan demiş. İstanbul'dan, Bayrampaşa'dan seni dinlemekteyim diyor Hayrettin. Kızım Büşra ile birlikte sizleri dinliyoruz. Bize de bir şarkı diyor. Evet, hayırlı pazarlar Kadirhan. Almanya'dan Hatice. Kazada kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin demiş. Amin diyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Vay, bu tavuk aşmış.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam bir han.

Evet, az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 0. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Saat 16'ya kadar şarkılarımızın eşliğinde mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada güzel bir pazar günü olsun hepimiz için. Üzücü bir haber aldık. Bir kez daha kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet, mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Giresun'dan İspiye'den Enes Aras'tan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim kardeşim Serhat Bulut, Emrah Doğan, Ali Usta'ya sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hayırlı pazarlar Kadirhan, Keçiören'den Derya. Bugün canım arkadaşım Hülya'nın doğum günü diyor. Sevgili Hülya'nın aynı zamanda doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Sivas'tan selam göndermiş Doğan Yüksel. Bizden de ona selam olsun. Tüm mesaide olan şoförlere gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi yayınlar Kadirhan. Denizli Tavas'tan Mehmet. Kızları Melike ve Sena ile seni dinliyoruz demiş. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Evet, Umut'tan gelen bir mesajımız var. Her zaman kulağım sende diyor. Kadirhan, Aydın Söke'den Uğur Koca, tüm sevdiklerim için demiş. Antalya L tipi A11 koğuşunda yatmakta olan Kübra Nur için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ceren Aslan'dan gelen bir mesaj. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Ankara'dan Kızılay'dan Evren ben. Canım

Ben çok sevdiğim, hayatımın anlamı biricik eşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şu anda arkadaşlarla seni dinliyoruz. Güzel bir ortamda izlemiş hem ona hem arkadaşlarına. Selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Selamlar Kadirhan demiş Kıbrıs Girne'den. Mehmet Akif bugün doğum günü olan eşim Gonca'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Gonca kardeşimizin de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin inşallah. Bir gün karanlıklar aydınlığa çıkacaktır. Selametle can dostum. Sevgili Cenk'ten gelen bir mesaj. Karabük T-tipi cezaevinde yatmakta olan dostum Burhan Çelik ve dostlarına sıradaki şarkı armağanımdır demiş. Yine Fransa'dan Murat Tuğlu. Şu an çalışıyoruz. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarım Muharrem Ali ve tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Ordulu Koray'dan gelen bir mesajımız var. Mersin'den Ordu'ya gidiyoruz. Severek gece gündüz sizleri dinliyoruz demiş. Fahri müdürümüze selam gönderiyorum diyor. Yollar açık olsun hem Koray'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar dileyelim. İtalya'dan Modena'dan Mehmet kız kardeşimin evinde boya yapıyoruz. Tüm emekçilere selam olsun diyor. Bizden de onlara selamlar. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadirhan

ellerimde. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: peyniri yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: olan Kaşkay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam Dirhan.

Burdur Akyaka köyünden Mustafa Engüllü'den gelen bir mesajımız var. Baki Düzgün abimle şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Bu arada Oğuzhan Çalım'a da selamlarımızı iletelim. Şu anda İzmit'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Esma, şu anda Afyon'dan İzmir'e yolculuk yapıyoruz. Kral FM dinliyoruz. Yayınlarınız harika demiş. Eşim Mikail, kardeşim Gülsüm ve enişteme gelsin sıradaki şarkı diyor. Selamlar Kadirhan, Eskişehir'den Müzeyyen, cezaevinde yatan canımın içi oğlum Sezgin Zaimoğlu için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan abi yayınlar, ben Selvi Nur, 13 yaşındayım. İngilizce ödevi yaparken seni dinliyorum, benim için de bir şarkı çalarsan mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkıyı sevgili Selvi Nur'a da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim. Ankara'dan Menekşe'den gelen bir mesaj. Salihli'den bir mesajımız var. Kadirhan abi hayırlı pazarlar, dükkandayım, seni dinliyorum, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Cihan Dul'da. Hem ona hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Hayırlı pazarlar Kadirhan, Samsun'dan Elmas ben. Kardeşim Ertan, Hatice, aynı zamanda Rümeysa ve Suzan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı pazarlar Kadirhan, ben şehirler arası otobüs şoförü Tayfun, öncelikle yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum demiş, amin diyelim. Yollar açık olsun tüm yolda olan kralcılarımıza, bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Son bir mesaj Fransa'dan Ömer, o da bizleri şu anda seyir halindeyken dinleyen kralcılarımızdan.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sun.

0: İyi günler Kadirhan, Sandıklı'dan Rabia, eşim ve çocuklarımla şu anda seni dinliyoruz demiş. Selam gönderelim sevgili kralcımıza, hem ona hem ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde Osman Şen'den, Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Arkadaşlarla seni dinliyoruz, özellikle kardeşim Abdullah Yavuz'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Kozaklık'tan Esila, şu anda çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Samsun Çarşamba'dan İsmail Araz, eşi Zeynep ve oğullarıyla beraber bizleri dinlemekte. Antalya'dan selamlar, sıradaki şarkı eşime ve kızlarıma armağan ediyorum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Hayırlı pazarlar, iyi yayınlar sevgili Kadirhan demiş. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş, sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza, hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye sonlandırmış mesajı. Kadirhan Manisa Turgutlu'dan Musa, şu anda seni dinliyoruz demişler. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Semicek.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Televizyon deyince vatan.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: JW30JTR hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

0: Evet, Tekirdağ Çerkezköy'den Adem'den bir mesajımız var. Şu anda Bursa'dan Çerkezköy'e gelmekteyiz. Yolda İbrahim Yıldız ve Olcay'la seni dinliyoruz demişler. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan abi selamlar. Aydın Nazilli'den güvenlik görevlisi Muhammed Çaycılar. Şu anda seni dinliyorum. Akif abime gelsin sıradaki şarkı demiş. Bu arada bir sesli mesajımız da var. Hemen onu da paylaşalım.
1: Kadirhan abi iyi günler. Ben İzmir'den Pakize Azra. Bugün kardeşim Emin'in doğum günü. Ona bir şarkı armağan edersen çok sevinirim. İyi yayınlar.
0: Evet, Azra'ya teşekkür ediyoruz. Bu arada hem Emin'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. İyi pazarlar Kadirhan, Konya'dan Figen, mutfaktayız. Gurbetteki çocuklarım, yeğenlerime ve kıymetlime gelsin sıradaki şarkı diyor. Gaziantep'ten Kerim Öztürk'ten gelen bir mesajımız var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförüyüm. Senin çaldığın şarkılarla moral buluyoruz demiş. Güzel şeyler yazmış sevgili kralcımız. Üç tane canım Derya, Eda ve Miray'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek.

0: Evet, 15.33 yaptık saatlerimizi. Beraberliğimizin de son yarım saatine geçiş yapmış bulunuyoruz. Son yarım saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı pazarlar, hayırlı günler Kadirhan abi. Senin başlama saatini iple çekiyorum. Sesini duyunca çok mutlu oluyorum demiş, eksik olmasın. Kocaeli'den, Başiskele'den Raşit kucak dolusu sevgiler göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkıyı sevgili Raşit'e de armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlara. Hatay'dan Gülşen, Tarsus'ta yatan, cezaevinde bulunan kızım Gülbahar Budak. Sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Edremit'ten Seda'dan gelen bir mesajımız var. Bodrum'daki eşime selamlarımı gönderiyorum, onu çok seviyorum demiş. Yine Antalya'dan Erkan Kef, Antalya Kemer yolunda seni dinliyorum diyor. Özellikle tüm kralcılara ve şoförümüz Hakan Bey'e gelsin demişler. Yollar açık olsun. Belçika'dan selam göndermiş sevgili kralcımız. İsim belirtmemiş ama. Eşimle seni dinlemekteyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. WhatsApp kullanıcı adında Mesut Belir olduğunu görüyorum. Sevgili kaptanımıza da selam olsun. Kadirhan Kayseri Develi'den sevdiklerime hediye ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Şenol. Şenol'a da armağan edeceğiz şarkımızı. Oldukça yoğun mesajlarımız. Tekirdağ'dan Arda Sönmez'den gelen bir mesaj. Ayrıca pazar seni dinliyoruz her pazar olduğu gibi. Annem Nurcan'a, babam Semih'e ve tüm dinleyicilere gelsin diyor. Evet, Elazığ'dan Alper'e selam göndermiş sevgili Aysel Kızılkaya. Merhaba Kadirhan. Sıradaki şarkıyı şu anda seni dinleyen Emel'e armağan edersen mutlu olurum demiş Sati'ye. Evet, Sincan cezaevinde yatan canım eşim Era Çağlar'a onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor Esra. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan Sırbistan'dan Sinan, yağmurlu bir Sırbistan gününde çalışırken seni dinliyorum. İnsana kendini yalnız hissettirmediğin için teşekkürler, selamlar tüm kralcılara diyor. Eksik olmasın sevgili Sinan kardeşime, bizden de selam olsun. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza şarkımızı armağan edelim. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Nuray ablamıza selamlarımızı iletelim. İşcan ailesine ve Sivere'ye selamlarını iletmiş o da. Bursa'dan selamlar. Şu anda evde oturuyoruz. Radyomuz açık. Kızım Elisa, eşim Şeyma'ya sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum diyor. Ufuk'tan gelen bir mesaj. Kadiran abi selamlar. Almanya'dan sıradaki şarkıyı Niğde'de yaşayan canım annem ve babam Şükrü Özcan'a armağan ediyorum. Gurbetteki evlatlarından bir hediye olarak selam göndermeni istiyorum demiş. Canım annem ve babam, aramızda kilometreler de olsa kalbim sizinle. Sizi çok özledim, çok seviyorum. Rabbim bize en kısa zamanda kavuştursun diye de not iletmemizi istemiş. Almanya'dan sevgili Oğuzhan kardeşimizin notunu annesine ve babasına iletmiş olalım. İnşallah onlar da kulak veriyordur. Evet, yine gurbetten bir mesaj. Viyana'dan Mustafa Şahin, çok sevdiği eşi Fevriye ile şu anda bizleri dinlemekte. İstanbul'dan Ömer Avcı'dan gelen bir mesajımız var. Nöbetteyim, bir taraftan çalışıp diğer taraftan seni dinliyorum Kadirhan diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kerim, şu anda sizleri Kastamonu'dan dinlemekteyiz. Seyir halinde olan tüm arkadaşlarımıza sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada muhtar olduğunu belirtmiş. Selamlarımızı iletelim. Avusturya'dan Perk'ten Afyon İsmail. Kadirhan Müslüm Gürses'e sen bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Mehmet Şerif. Sırada finalimizi Müslüm Gürses'ten seçtiğim güzel bir şarkıyla yapacağım. Öncesinde birkaç mesajı daha değerlendirelim. Ferdi, Sincan cezaevinde olan oğlum Hakan'a tüm sevdiklerine ve arkadaşlarına gelsin diyor. Yine Kadirhan, Fatma, şu anda Keşan istikametinden yazıyorum. Hayat arkadaşım, çok sevdiğim eşim Adnan için demiş. Evet, hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. Tüm Kütahyalılara Almanya'dan Serkan Tekeli'den selamlar. Konya'dan Ahmet'e sıradaki şarkıyı armağan edelim. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var sevgili Kerim'den. O da tüm sevdiklerime ve Atilla enişteme gelsin sıradaki şarkı diyor. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Evet, şu anda mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden iki kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılok, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Ama dememek için
5: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Sustuklarım Var şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Murat Kurşun var. Şarkının sözleri Nedim Saatçıoğlu, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Murat Kurşun, Sustuklarım Var'la En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Sustuklarım Var şarkısıyla Murat Kurşun'u ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

0: Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında yeni teklisi Çıkmaz Dayı'mı sevenlerinin beğenisine sunan Emrah var. Sözü ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Emrah Çıkmaz Dayı'mla listemizde bu hafta 18 numarada.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başkasına

20. En Kral 20 listemizin 17 numarasındayız. Listemizin 17 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzik severlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği kendisine ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet Bedduam Olsun şarkısıyla listemizde 15 numarada yerini alıyor. Deli.

Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran Dillere Pelesenk olmuş Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi ile 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı listemizde 13 numarada yerini alıyor.

listemizin 12 numarasında karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizde bu hafta 12 numara.

Kral 20 listemizin 11 numarasındayız. 11 numarada yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, bu hafta 11 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Ütü deyince vatan.
4: Çay, simit, bahçıvan, koşu.

0: Sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: speaker, soundcore, R60i, NC kablosuz bluetooth kulak içi kulaklık, beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: En Kral 20.
4: Listemizin 11 numarasında Dur Leyla şarkısıyla Zara'yı dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ahıskalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizin 10 numarasına yerleşiyor. Bir

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 9 numarada yerini alıyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berkar'da Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla 8 numaranın sahibi oluyor.

0: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Günümüz ilişkilerindeki geçici duyguların aksine saf, kalıcı ve engelleri aşan, gerçek aşk kavramını derin bir hikayeyle işleyen şarkının sözleri Zara ve Gezegen Mehmet imzası taşıyor. Müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet'e ait Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 7 numaranın sahibi oluyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 5 numarasındayız.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bana hayata.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Benim İçin Üzülme şarkısıyla Mahzun Kırmızıgül'ü dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Kadınım sevdiğim, en derin mavim, siyahım beyazım, mor kahverengim.
1: 19 numara.
2: Bir

0: çiçeğim dini. 17 numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünya tanıyamazsın.
0: 16 numara. Beş numara.
2: Bu da benim sana bedduam olsun. Zalimin birini sev benim gibi.
0: 14 numara.

13 numara. Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım. 12 numara. Ellerimle sıcaklığı, saçlarımla bağırları. 11 numara. En Kral 20.

0: 5 numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: 4 numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 3 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekil.
0: 2 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin 1 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahzun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahzun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahzun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, zeynemeniz var. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata.
6: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: giderdim.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Yine bir pazar klasiği ve yine unutulmayanlar programıyla karşınızdayız. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atan, kalbimize, gönlümüze taht kuran o güzel şarkıları, o efsane şarkıları beraberce hatırlayacağız, beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İlaç gibi radyo.
8: Kral FM'de unutulmayanlar.

Sevgili Kralcılar, müziğimizde her zaman kardeşler çok önemli yer teşkil etmiştir. Bunun çok örnekleri vardır. Çok önemli ustalar, Hakan Peker, Zafer Peker, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Gönül Akkor, Ajda Pekkan, Semir, daha çok sayabilirim. Yani hepsinin birden başarılı olması da, hepsinin sesinin, yorumunun başarılı olması da ayrı bir ekstra durum tabii ki. Şimdi o kardeşlerden abla olanı bizim konuğumuz olacak. Kamuran Akkor, müziğe başlamamın sebebi ablamdır demişti. Ablasıyla tarzları biraz daha farklı. Gönül Akkor tabii bir döneme imzasını atmış. Çok özel seslerden, çok özel yorumculardan bir tanesi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha rahmetle anmış, yad etmiş olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum

0: geç, kredi kartınla öde, %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Şimdiki konuğumuzun müziğe başladığı ilk yılları ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaokuldaydım. Bayağı bir ortalığı titretmişti tabiri caizse. Ben onu sevmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de hayata bakışı, pozitifliği. Yani onunla olduğunuz ortamlarda kafanız başka bir yere kanalize oluyor. O sizin kafanızı dağıtıyor. Sohbetiyle, muhabbetiyle, kahkahalarıyla. Gerçekten kalbi, gönlü çok güzel bir insan. Buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Ara ara da görüşüyoruz. Müzikle ilgili de konuştuğumuz oluyor. Güzel bir gönül adamı Metin Şentürk.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Şimdiki konuğumuzun şarkılarından geçmeme şansınız yok sevgili kralcılar. Bu gençliğinizde olabilir, orta yaşta olabilir, daha sonraki yaşlarda olabilir ama onun kaybolan yıllarına, hatasına, gülümsesine, beni yak kendini yak vesaire vesaire. O kadar çok şarkısı, o kadar çok klasiği var ki denk gelmeme şansınız yok. O müziğin çok önemli hocalarından bir tanesi, ustalarından bir tanesi. Birçok müzikte şu anda aktif olan birçok isim de hep onun tedrisatından geçti. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Kraliçe Sezen Aksu.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Kesinlikle çok az bulunan nadir seslerden bir tanesi. Çok güçlü bir ses, çok büyük bir yorumcu. Onu dinlerken onun okuduğu şarkıları hissetmemeniz mümkün değil. Ve benim çok dikkatimi çeken bir şey, bu ismin sazları da aynı onun gibi. Yani herhalde ben şöyle tahmin ediyorum, bu ismi tabi herkes o zaman canlı giriyor, sazlar da solistle birlikte aynı anda çekiliyor. Şimdi sistem değişti biraz. Benim tahminime göre bu ismin okuyuşunu görünce sazlar da başka bir çalıyor. Yani lütfen şimdi anons edeceğim ismin şarkılarına bundan sonra daha fazla dikkat edin, müziklerine özellikle. Çünkü müziklerde bariz bir fark var, o da yorumcudan kaynaklanıyor. Çünkü yorumcu Bergen.

Unutulmayanlar babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip de kısmette varsa pazartesi akşamı Nöbetçi Erdem 21'de karşınızda. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
0: İlaç gibi radyo.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Erdem'e teşekkür edelim güzel programı için. Biz de en kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Maalesef yayını çok üzücü bir haberle açıyoruz. 11 vatandaşımız İstanbul-İzmir otobanında yaşanan kazada hayatını kaybetti. 27 yaralı var. Gözümüz kulağımız haberlerde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo. Ayrılmaz.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Pazar programımızı şahane bir babalar resitaliyle açtık. En kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz sevgili kralcılar. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde sırada imparatorun en sevdiğimiz şarkılarından biri var. Özellikle bizi uluslararası yollarda direksiyon başında dinleyen kral kaptanlar, yol arkadaşlarımız sizlere armağan olsun. Şu anda arabalarında şarkılarımızı eşlik eden bütün kralcılarımıza da gelsin aynı zamanda.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden en kral şarkılarla devam ediyoruz sevgili kralcılar. 2026 imzalı yepyeni bir Ümit Yaşar şarkısı. Sevenlerine hediyem olsun.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Kader mahkumlarına ve onların yollarını gözleyenlere iki güzel türkü formunda beste hediye edeceğim sevgili kralcılar. Dumanı üstünde yepyeni bir çalışma. İkisinin de sözü müziği Gezegen Mehmet'e ait. Yıllar yılı sizlerin mektuplarınız, cezaevlerinden gönderilenler, canlı bağlantıda anlatılanların birikiminden çıkan iki güzel şarkı. Biri cezaevinin içinden, bir mahkumun sevdiğine seslenişi, diğeri de sevdiğinin yolunu gözleyen ve bir an önce özgürlük için gün sayan dışarıdaki sevdiğinin seslenişi. Bakalım siz neler hissedeceksiniz. Tüm kader mahkumlarına ve ailelerine hediyemiz olsun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: İkinci saatimizin açılışını Sinan Özen'le yapıyoruz. Sevgili kralcılar, radyolarını şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Ve evlerinde bizi ailecek dinleyen sevgili kralcılarımıza Sinan Özen'in 2026 imzalı yepyeni şarkısını hediye edelim.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Bu yılın şarkılarından bir tanesi de sevgili Murat Kurşun'dan geldi. Yıl bitmeden en sevilenler arasına girmeyi başardı. Kralcılarımızın en çok istediklerinden birisi. Sustuklarım Var şarkısı. Murat Kurşun'un bütün sevenlerine hediyemiz olsun. Şu anda bizi gurbette dinleyen sevgili kralcılarımıza da selamlarımız ve sevgilerimizle bu şarkıyı armağan olarak gönderelim.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve programın finaline doğru artık biraz daha unutulmayanlara, geçmişin hayatımıza damgasını vuran şarkılarına dönelim yüzümüze sevgili kralatlar. 1995 yılından bir Selami Şahin şaheseri gelecek, bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Unutulmayan şarkılarda sırada Cengiz Kurdoğlu yaşayan efsanenin en sevdiğimiz şarkılarından biri var. 1994 yılından gelecek. Sevenlerine hediye edeceğim bu güzel şarkıyı da. Ve hemen ardından Ümit Besen'den bir unutulmaz şarkı, 1997 yılından Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? Onu da sevenlerine hediye edeceğiz. Ve finali de şahane bir Babalar Ristali ile yapacağız.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Programın finalinde unutulmayan, hayatımıza damgasını vuran şarkılara yer verelim istedik, öyle de yaptık. Ve finali de açılışta olduğu gibi şahane bir babalar resitaliyle yapıyoruz sevgili kralcılar. Orhan Baba'nın 1997 yılından Bunca Yıl Habersiz isimli unutulmaz şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Finali Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla yapıyoruz. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. O vakte kadar görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Hadi git. İş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti.

boş yere haykırdım. Çok yalvardım, ağladım, aşkımıza sığındım. Duymadın sen sesimi, hep boş yere haykırdım.

0: feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.